0: Nek keraton kok do diliwetke ya ora ana ora. Wis, pun sampean mboten mulun kondur?
1: Ora.
0: Nek sampean mboten mulun kondur, nyon ngapunten lho, lho karo PK